güneş batarken ben geleceğim aklına birden, rüzgarlar dağıtacak saçlarını.

0: akşamüstü güneş batarken ben geleceğim aklına birden. Rüzgarlar yazacak saçlarına, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın. Gün gelip otursan nikah masasına, mutluluk hayaliyle atsan imzanı da. Eşinle yapacağın ilk dansında ben geleceğim, ben geleceğim aklına, ağlayacaksın, ağlayacaksın.
1: %5 sizin radyonuz.

0: 71.5 FM.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. 71 FM.

0: Hayırdır kardeşler, bu ara herkes Ankaralı. Yapma ya, vay be.
1: Neyse, boş ver.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
2: La ilahe illallah.
1: 71 FM. 71 FM.

etmiş gelmeye bana.

0: 95.1 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
7: Allah.
2: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
7: La ilahe.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522, 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
1: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, çevre yolu 6, hızlı tren istasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, otomobil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
2: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktu. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 efem. 71 efem.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin mali suçları araştırma kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.
1: Reklam.
5: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
6: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
5: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
9: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çelestesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22, 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30 bin lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et dövüşü ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 8615 Mustafa Aktuğ. 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM. Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
5: Allah.
0: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe illallah.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafede haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale Müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
6: Anne Beden'de Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, Anne Beden'de aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Ben
9: 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Ben nasıl da ikinci ahlamdan, bu cahal nasıl mazal?
1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 efendim.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 efem.
2: Reklam.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530-886-2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü karşısı Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı. Kocaeli merkezli 23 ilde internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35'i tutuklandı. Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerine göre yaklaşık 954 milyon 974 bin lira olduğu saptandı. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 66'sı tutuklandı. Şüphelilerin 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı. Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Müzik. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres: Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktuğ.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.
8: Ben... 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: serseri. 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe illallah. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530 886 2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
3: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

Reklam. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et dövme ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50 86 15 Mustafa Aktuğ.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
6: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe illallah.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister
7: yemekler, ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
8: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
9: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
8: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
9: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
8: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
9: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
8: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
9: Hakan Onuş 0530 886 2841.
8: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
10: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

0: Kırıkkale müjde. Pekin Cebesi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci'ye sitesinde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ.
0: Profil işte kalmıyor.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
6: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
6: La ilahe illallah.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
9: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkhanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
10: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
11: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
10: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
11: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
10: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
11: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.

Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
4: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
8: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
9: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hotlanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası. Ankara'da çağırsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
8: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
9: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
8: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
9: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.
4: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
1: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İhsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-8615. Mustafa Aktu.
0: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç. Sağ olun.
2: 100.5 sizin radyonuz.
3: Afanla bebeğim.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
5: Spor.
4: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.
5: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliğiyle profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve
3: geleceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
3: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 efendim.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310
8: 18 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
9: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardesüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıkanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.

Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.

0: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555-184-45-36, 0555-184-45-36. Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveci geleceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
4: Spor.
3: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
0: Reklam.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
5: La ilahe illallah.
6: Hayatım
3: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
9: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorsun? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem bir de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.

0: Reklam.
1: Evinizin en çok kullanılan yeri neresi biliyor musunuz? Koltuklarınız. Çocuklarınızın oyun oynadığı, misafirlerinizi ağırladığınız, yorgunluğunuzu attığınız o koltuklar. Peki gerçekten ne kadar temiz? Koltuk temizliği sadece görünüş değildir. Hijyen, özen ve titizlik ister. İşte tam bu noktada Kırıkkale'de artık fark yaratan bir isim devreye giriyor. Kırıkkale Koltuk Yıkama hizmetinizde. Kırıkkale'de koltuk yıkamada artık farkı kadın eli yaratıyor. Kadın titizliğiyle yapılan detaylı temizlik sayesinde koltuklarınızdaki lekeler gidiyor, kötü kokular yok oluyor, kumaşlar yıpranmadan ilk günkü ferahlığına kavuşuyor. Profesyonel ekipmanlar, hijyenik uygulamalar ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla Kırıkkale Koltuk Yıkama evlerinize sadece temizlik değil, güven de taşıyor. Koltuklarınız temizlenirken siz sadece mis gibi ferahlığın keyfini çıkarın. Kırıkkale Koltuk Yıkama, kadın titizliği ile profesyonel temizlik. Randevu ve bilgi için 0555 184 45 36 0555 184 45 36 Fatma Eroğlu. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 50-86-15 Mustafa Aktuğ. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91. Memnun 1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: Reklam.
1: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
2: Allah.
1: Bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507 370 1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep.
2: ilahe illallah.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530-886-2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 200 25 19 95, GSM 542 405 49 54, Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 30.

0: Şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırsın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Reklam.
0: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu

0: bayram kilometrelerce uzaktaki Afrikalı kardeşlerimize ulaşmak istemez misiniz? Mektep İnsani Yardım Derneği olarak kurbanlarınızı Afrika'da kesiyor, her anını videoya kaydedip size gönderiyoruz. Kesim sırasında isimlerinizi okuyor, bu emaneti gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Onların dualarında yer almak ve bu bayram onlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Bağış yapmak için Kızıl Kanat İş Merkezi Orta Kat 171 numaralı adresimize gelebilir, www.mektepinsaniyardım.org web sitemizi ziyaret edebilir veya 0507-370-1425 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Mektep İnsani Yardım Derneği, iyilik için mektep. La ilahe
1: illallah. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Anne bedende Kırıkkale'de kalite ve fiyatta bir numara olan Elif Giyim, bu bayramda yine bol çeşit ve kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Genç anneler, anneler, anneanneler, kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler, anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, genç battal beden kıyafetler. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Sizsiz olun, bayram alışverişinizi yapmadan Elif Giyim'e mutlaka uğrayın. Elif Giyim, Kızıl Kanat İş Merkezi, 2. kat numara 2. 140.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 400
1: 0550 86 15. Mustafa Aktuğ.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530-886-2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995, GSM 542-405-49-54, satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
0: Burası 71.5.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden leziz sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
4: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et dövüşü, Beceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres: Sanayi Mahallesi, 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
8: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
7: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
8: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
7: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
8: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
9: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu...

0: bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte pişen kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzet sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı'da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
6: Bitmiş bir efendim.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: temiz duygularım harcandı yer. Bütün acıları yaşadım.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 efendim.
3: Bayramın berekesini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
2: 71 FM.
4: Reklam.
3: Kırıkkale'de bir lezzet düşünün. Günün hangi saati olursa olsun herkesin yolu bir şekilde oraya düşüyor. Çünkü orada sadece yemek değil, emek var, ustalık var, özen var. Lezzet düşkünleri, buraya dikkat. Beklenen an geldi. Çorbacı Ali Dayı şimdi çok daha güçlü. Çorbasıyla gönüllerde yer eden o lezzet, kebapları, lahmacunu, pideleri derken şimdi yepyeni sulu yemek çeşitleriyle sofralarınızı şenlendiriyor. Mis gibi tereyağlı pilav, lokum gibi kavurma, ağır ateşte

0: Yumuşatılmış kaburga, tam kıvamında kuru fasulye ve her gün özenle hazırlanan birbirinden lezzetli sebze yemekleri. Aradığınız her lezzet artık tek çatı altında. İster şöyle sıcak bir çorba, ister dumanı üstünde bir kebap, ister ev yemeği tadında sulu yemekler. Ayrıca zengin içecek menüsü ve özenle sunulan ikramlıklarıyla her masa Çorbacı Ali Dayı da ayrı bir keyfe dönüşüyor. Ne yemek istersen iste, aynı titizlik, aynı kalite, aynı güler yüz seni karşılıyor. Yenilenen konsepti, ferah ortamı ve yılların değişmeyen ustalığıyla Çorbacı Ali Dayı'da beklediğinizden çok şey bulacaksınız. Çorbacı Ali Dayı, Etiler 4 Yol Işıklar'da haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı, acıkınca akla gelen değil, alışkanlık haline gelen lezzet.
1: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
2: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
1: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
2: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
1: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
2: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
1: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
2: Hakan Onuş 0530 886 2841.
1: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Müzik.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Seni düşününce simsiyah olurum. Unuturum hangi kayada kaç kekliğin öttüğünü. Cebeli Tarık kadar uzakmış gözlerin. Şimdi içimdeki buzla avunurum. Göklerin ateşi söndü sen gidince. Artık adını hangi taşa yazsam efkarım geçmez. Ateş kendi yasasıyla yakarken bedenimi. Saymadım kaç kerem geçti sahradan. Seni düşününce kırşehir olurum. Bozkırın üstünde eserken rüzgar.

Baba dedim, neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi. Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise, bana o bir miras bırakmıştır, saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi.

gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana da.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: %5 sizin radyonuz.

0: Sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken. Sen
1: %5 sizin radyonuz.

0: Serser. Sen sadece ciğerden serser. Boğazına kadar pisliğe gömse de hayat. Sağdan soldan içeriden dışarıdan içerlese de seni. Ve iki kuruşluk masaların bir kuruşluk mezesi yapıyorsa hayat. Durma, durma Sezmer. İnan, sadece inan ve düşünme ne olur dünü, bugünü, yarını, bizden önce, bizden sonrasını edeple edepsiz boş. Boş. Ve iki bacak arasına sığmayacak olan namusun kavgasını yapanların olduğu bu dünyada sen.
1: Edebinden.
0: Namusun. Ses ver. Ciğerden.

hadi git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

Bir baktım da sen gideli yıllar olmuş. Umutlarım dağların ardında. Hayallerim paramparça. Bense kırık dökük. Ne ellerin değer elime, ne yüzün yüzüme dönük. Kim bilir nerelerdesin, kim bilir ne haldesin.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki